Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
21: Oldi Radyo Glas Türkiye.
22: Giderdi Amuriye Türkiye.
23: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este es Radyo Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
27: Zboru wa glasot na Türkiye.
28: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
29: İt Türkiye hangiye radyoya?
21: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyoya.
2: Ovdu Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Blas Türkiye.
3: Giderdi Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboruva glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye ünü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radioyonglukchilar. Anglavotganingizlar Turkiya Avaz Radiosining Uyghurcha anglatishi. Bugun 2026 yili 13 iyun yakshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radioyonglukchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralikda Turksat 3A, Turksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahibisi www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar arkalık bir vasıtan gelişle. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 6'dan 7'e geçe. Ürümçü vakti etigen saat 9'dan 13'e boğan aralıkta kısıkı dolgun 41 metre 7240 kilogırtısta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetlik radyonlukçuna, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle Yeni İran'ın tüncü çağrıki Yıldızladın Yanrağan Sada ve Nakşı Müzik Katarlık programıyla bab olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulunuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari Riyasetçilik kılımım.

Радионлогчула, әмді хабарлаңлайсыла, бүгінке мойым хабарларымыздың тәпселі мәзмұлдар төмендікіче. Түркия білен Әзербайджан ұлттырысыда үшчон электр түрі пиланланмақта. Энергия вә тәбей байлықла министрі Алпарслан Байрақтар Түркия білен Әзербайджанның электрик сахасыда үшчон түріні ішк ашыр үшіне пиланлаватқалықыны білдіруде. Дүнияның кризисле дүниясыға айланғалықыны ve krizislerin emdilikte yeni normallık hikayelikini ifade edilen bayraklar, bundak bir vaziyette Türkiye bile Azerbaycan'ın energiye sahesinde mülçerlikli bulduğun köpkıllaşkan ve tekimi koyuk hemkarlıklarını ornatkallıkını etti. Bayraktar, Baku, Tiflis, Erzurum, Tebigaz, Turbiliniyası, Tanap ve Tap Katarlık türlerine esiltip, Tanap arkalık bu yıl 100 milyar kubmetre Tebigaz yetkiz oldu. Bu liniye, Avrupa'nın teminat bir hatarlıkıya intan zördük, kokuşmakta dedi. Türkiye bilen Azerbaycan'ın birbirini toluklaydıgan alaydılıklarına ilgitelikini eskertken Bayraktar, Azerbaycan'ın moyun bir nefit ve tabi gaz işlep çıkağışı sikerlikini, hazır olsa elektrik işlep çıkağışı buluş yolda ilgirli atkallıkını oturup koydu. Bayraktar, Türkiye'nin olsa kinevatkan ve energiye ihtiyaç işivatkan bir bazar işkerlikini tekitlep, Türkiye şunu bilen bir vakitte moyun istimalçı boğan Avrupa bilen nurgullagan alakıyge. Şunlaşkı bir yerdeki energiyeni Avrupa'ya eksport kılış sığınağa ve iktidarı gibi bir devlettir dedi. Bayraktar, en aldı bilen Baku, Tiflis, Erzurum, Baku, Tiflis, Ceyhan ve Tanap Katarlık mevcut türlerinin sığınmadan toluk faydalanış gerekliliğini tekitlep, Baku, Tiflis, Ceyhan liniyesinin bugünkü günde 600 bin varıl nefti kavatkallıkını, liniyenin emeli sığınmanın olsa 1 milyon varıl işkerlikini bildirdi. Mezgür liniye arkalık, Türkistan, Otrasya ve Türk dünyasındaki başka menbelerden o ham nefit döşüş mümkünçülükünün buluş gereklikini köyüstüp etken bayraktar, tabi gaz uçun mu şunun o okşaş kizmetlerinin işinde kalıqı noktu diye. Bayraktar, özlerinin aldığı

İliktir sahasına ait intayın çoğu türlerinin bağlılığını eskertip 3 asas türünü müzakere kılıp atımız. Bu da Nehçıvan arkalık Türkiye'ye iliktir 703 liniyesinin kilişi. Türkiye, Gruzya, Azerbaycan, Bulgariya'dan ibaret tört tereplik yeşil enerjiye karı doğru ve Karadeniz'in astıdın yine Avrupa'ya bardağın iliktir 703 liniyesi doğru digen uçurlarını bədi. Hürmetli radyonlukçılar, Kazakistan bilen Türkiye ütküzüp bir kilişim imzaladı. Kazakistan bilen Türkiye iki devlet zeminde kanunluk turuş asası bulmayı turup yaşavatkan kişilerine ütküzüp bir işgala kadar kilişim imzaladı. Türk Devletleri Teşkilatı İçki İşler Ministerlerinin 3. kıtımlık yığını münasebeti bilen Kazakistan ziyaretli bulavatkan İçki İşler Ministeri Mustafa Çiftçi payitaht Astana'dinkin Türkistan şehrini ziyaret kıldı. Türkistan şehirde Hoca Ahmet Yesevi mekberisi bilen Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde ziyaretli bulan minister çiftçi şunun bilen bir vakitte Kazakistan İçki İşler Ministeri Yercan Sadinov bilen muhçuraştı. Uçuruşta iki devletin kanun cıraklış organları oturuştuk emkarlıkını küçüğe yetişmesi müzakere kılındı. Bolup mu Çigra halkıga cinayetle ve tor cinayetlerine karşı küreş, çarlaş, aktırış faaliyetleri, köçmelle hepsizlikke, hadım terbiyeleş ve münasebetlik organları oturuştuk gibi vasıta emkarlık Katarlık timiyle üstü toktulup ötüldü. Ministerla uçuştinkin Kazakistan bilen Türkiye oturuştuk ötküzüp bir iş gelişimini imzaladı. Minister Sadine okuyan sözü de Kazakistan bilen Türkiye'nin kırındaşlık münasebetleri ve yukarı derecede üzere şenşinin birbirine bağlayıp durup atkallıkını. Bunun iki devlet organları oturuştuki konkret hemkarlıkla adımı namayan bulup atkallıkını etti. Terepler, keyinki mezgilde organla oturuş gibi vasıta alakını ravajlandırış, tecrübe almaştırışını köpeytiş ve hepsizlikle alakadar nöbetteki meselelerde ortak hizmetlerini küçeytiş cihette bir deklik asıl kıldı. Ötküzüp beriş gelişiminin iki devlet oturuşta köçmelle sahasındaki hemkarlıkın kanuni asasını müstehkemleşi hem de tereplerinin zımnıda duruş için kanunluk asası bulmayan kişilerini ötküzüp berişki alakadar resmiyetlerini bir kişiye nişan kılınmakta. Hürmetli radyonlukçılar, dünyada danlı Kırgız yazgıcı Aytumatov'un yazısı da Medeniyet ve Hatırı Sarayı içildi. Çingiz Aytumatov tuğulgan şiker yazısıdaki Aytumatov alimi, yani Aytumatov Dünyası Sarayı, danlı yazgıcının mirasını kinki evlatlığa yetküzüşünü ve Kırgızistan'ı dünyaya tontuşunu nişan kılmakta. Dünyada danlı Kırgız yazgıcı Çingiz Aytumatov tuğulgan şiker yazısı da meşhur edipnin eslemesini yaşındıdığan Aytumatov alimi, yani Aytumatov dünyası Medeniyet ve Hatırı Sarayı murasım bile içildi. Talas ülkesi karışlık Aytumatov nayiyasının şikar hissi de ötküzülgen murasım katlaşkan Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov, aile rüştisinin kımmetini, nikahdiki mesuliyetle ve keçkip tonup yetilgen hakiki suygünü bayan kıldıgan Çingiz Aytumatov'un kızıl alma hikayesi vekillik kıldıgan Sünni alma derhinin aldığı söz kıldı. Japarov dünyanın aldıngı katadaki devletlerinin teknikilik terakkiyatla bilen birlikte kadimki tarihlerini ve milli kımmet karaşlarını koğdap terakki kıldığı uğallıkını tekitlep, yeni Kırgızistan'ı kurup çıkışta Çingiz Aytumatov'un hayatı ve eserlerinin özlürgü ülke üstü uğallıkını etti. Aytumatov'un mirasını fakat bu kuruluşunun tamları şiddil saklap kalmasının kiyinki evlatlığa çunkurlap yetküzüşün nişan kıyallıkını bildirgen Japarov, Kırgız halkının menevi dünyası da alaydı uğrunda ilgi bulgan bu kuruluşunun fakat Aytumatov tuğulgan tufraklığına emez, belki bütkül Kırgızistan'ı dünyaya tontudgan moyun bir kadem işkellikini ilgir sürdü. Kuruluşu başlangan denkken, nurgun yıllagıcı toktap kalan Aytumatov alimi, yani Aytumatov dünyası kuruluşunu ahir tamamlıqallıqının pahırlındıqallıqını bildirgen Japarov, mezkur kuruluşunun vücut kışkışı da əcir singen her bir kişiye teşekkürünü bildirdi. Devlet erbabı Törekal Aytumatov bilen Tatar milletinin boğan tiyatr senetkarı Nagama Aytumatova'nın prezidenti süptü de 1928 yılı 13. dekabrda Talas'ın şikayetçisi dünyaya gelen yazgıcı Çingiz Aytumatov 2008 yılı Rusya televiziyası kanalının ücretli film tartış hizmeti için boğan Tataristan'ın payitahtı Kazan'da salametliki naçarlaşkan aydı. Davalanış için ilip verilgan Germaniya'da 2008 yılı 10. yılında 79 yaşında hayatına ayrılgan bolup, onun cesedi payitaht Bişkek'e yakın caydı ki Atabey

Laboratory, hücumun mağrıbının qaribidiki El Meşce ve El Zor rayonlarda çikin dürülgenlikini xəbər qıldı. Xəbərdə başqa təfsilatlar verilmedi. Hükümet kısımları bu Xus ilamı məsələgəla qədər dərhal heç qandaq bayanat ilan qınmıdı. Bu əhval hükümet kısımları bilən Xus ila otursuda mağrıb, El Cevb, Taiz, Eddali ve El Beyda ülkelerine yüzü çıkan nurgun seplerde tokunuşla davranışı vatkan bir mezgilgi doğru geldi. İctimai taratkı işletkişleri cümle günü mağrıp çıkarsız ki herkaç seplerde yüzbegen tokunuşlarda öldürülgen ya ki esir güçüken onluğun husi azasının görünüşü geldik ilgir sürülgen sıllarını emberledi. 2014 yılı Husi'yle payitaht Sana ve başka nurgun ülkelerini işgal kıygandan buyan Yemen içki tokunuşlarına patkan halet tutmakta. Saudi Arabistan başçılığındaki birleşme kısım olsa 2015 yılı Yemen'in halkarada itiraf kılınan kanunluk hükümetini kollab kuvvetleşmek istedi tokunuşlarına arlaşkan idi. Hürmetli radyonluqçılar, Rusya'nın ucumlarında Ukrayna'da 4 kişi kaza kıldı. Polat Dömür Zavit'e ve Ultrak rayonlar nişanı edildi. Rusya, şembi keçisi kozgıgan başkırılgan bomba ve uçuksuz ayrıpla ucumlarında Ukrayna'nın her kaysi şehirlerde adem ölüş ve veyrançılık gelip çıktı. Ukrayna, Rusya'ya yürgüzle vatkan imbargolarını küçeytişini talep kıldı. Rusya'nın keçide Ukrayna'a kıyga ucumlarında Kirevi rehtiki bir Polat Tümür Zavutu da iki, Cenub'daki Zaporojiya şehirde iki kişi bulup cemi 4 kişi kaza kıldı. Arkoler Mittal Kirevi reh şirketi Rusya'nın başkurduğun bombası bilen zavutlarının birinin nişangilini kallıkını, ucumda iki kişinin hayatının ayrılgallıkını ve işlep çıkış eslerinin veyran boğallıkını tuttu. Şirket Telegram Tora arkalık ilan kıyan bayanatı da zavutumuzun kançılık ve metallurgiye sahası da paliyet kılavatkan amevi karhanış geldikini tehditleyemiz. Hem de düşmenin bu rezil hücumlarını kattık ayıplayemiz dedi. Mezgur hücum Rusya'nın Ukrayna mıkıyas edilip bağlan tehemik en külemlik başkurulduğun bomba ve uçuksuz ayrıplan hücumlarının bir kısım bulup hesaplandı. Nişan kılınca uğurlu arası da Pukrala ul eslerlerinin bağlıqı haber kılındı. Yerlik emeldarlarının bildirişçe Zaporojya'da keçide ilip verilgen hücumda bir öyünün öyrülüp çüşü neticesinde yeni iki kişi kaza kıygan. Cenub'daki Por şehri Odessa'da bolsa Rusya'nın başkurulduğun bomba ve uçuksuz ayrıplan hücumları olturak öyle güzel bir verdi. Odessa ülke valisi Oleg Köper bazı binalarının kıvvetlerden putulde öyrülüp çüşkenlikini ve 35 kişinin yaralanganlığını tuttu. Rusya 2022 yılı fevralda başlanan Ukrayna vuruşu yeni bir keskinleşiş mezgiliğe kadem koyan bir peytte uzun musafirlik başkurulduğun bomba ve uçuksuz ayrıplan hücumlarını köpek. Ukrayna ama bununla Rusya zeminin içkirisi kartılgan uzun musafirlik hücumlar bilen kaytar bir zarbi verdi. Bu hücumlarda bolup mu neft ayrış zavutları ve eşya aburutu eserleri nişan gelendi. Zelenski Trump'ın Rusya'ya kartılgan bisimli küçü için talep kıldı. Ukraynalık emeldarlığa asaslanğanda yakınki mezgildeki bu keskinleşiş uruş başlanğan desepti mezgillerden buyan Ukrayna'daki en köp fukaralar ölümüge sebep bolğan. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski cuma günü Amerika Prezidenti Donald Trump'ni Rusya'ya karşı derhal eğer embargo olanı yürgüzüşke çakırdı. Zelenski Moskova'nın başkurulduğun bomba işlep çıkış iktidarını çekleş için tekimi kattık tedbirlerge ihtiyaç bağlıqını ilgir sürdü. Amerika başçılığındaki uruşunu ahırlaştırış kartılgan diplomatik tirişçallıkla ta ki hazır geçe konkret bir ilgirleşke erişemedi. İki taraftan hücumları davamlaşmakta.

мурасымыда хәрби оркестр тарафыдан күтүлүнгән Трамп белән Коннелли кол элишип күрешкәндән кин сәмими сөһбәтләште. Учрыштан кин автомобильга карап маңган Трампка мохбирлар төрлек сувалларны сорды. Трамп Американың Иран каршы илеп берип аткан урышыга алакадар сувалга һәмме эш үзиге түшүдү деп җавап берди. Трамп кинче Farmleg House-ка берип өзүнү күтүп аткан баш министр Мартин белән өзара учрыш өткүздү. Uçuruşta Amerika bilen Irlandiya'ya alakadar türlük meselelerinin müzakir kılınışı mülçerlenmekte. Trump şu gün etigen ayrı plandan düşkenden kin arsıda Muavun Başminister Simon Harris, Taşkı İşler Ministeri Helen McEntee ve Amerika'nın Irlandiya'daki başelçisi Ed Walsh'un boğan yukarı derecelik Irlandiya emeldarları terpiden kütüvülünde. İki günlük ziyareti dairesinde Trump'ın Dublin'deki Finks bahçesine yerleşken Amerika Başelçihanesi karargahı da uyuşturulduğun faaliyetlerle katılışımı planlanan idi. Trump andın devletinin garibindeki Kalari rayonuna verip üzgü tevabı olan mehmanhanede ötküzüldüğün Emegin Irish Open Golf Top müsabıksızı katılışıydı. Trump'ın Dublin'den İrlandiya'nın garibi kırgı tutulduğun ziyaret gün tertibindeyken yekşembe günü devletin ayrılış planlandı. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Aun İsrail'e Livin'den çıkan çikinmeyi durup yeni sohbet bulmaydı o dedi. Beyrut dairleri sohbetle keçiktirilgen ve canıpta kayıt kuruş hizmetleri dağımlı şıvatkan bir mezgilde İsrail'e güçlerinin Livan zeminden çikinip çıkış gerektiğini tekitledi. Livan Prezidenti Joseph Aoun şembükünü İsrail'e bilen nöbette hiç kandak yeni bir sohbet yokluğunu bildirip Beyrut'un İsrail'e'nin çikinişi Esirler bilen yurt makallarının ayrılganlarının kayıtıp gelişi ve İsrail'e hücumlarda veyran boğa rayonlarının kayıtının kuruluş doğrusundaki taleplerini tekrarladı. Aun, Armiya Başştab başlıkları Rodolf Aykal ve Hepsizlik Organlarının başlıkları bilen birlikte Cenub'daki Nibatiye şehirde ilip bağlan ziyareti ceryanda muhbirlığa hazırcı İsrail'e bilen yeni bir sohbet yok dedi. Bir Amerikalık emirler Cuma günü Oksus Haber Torgu Begen Bayanatı da kiler hepte Rim'de ütküzülüş planlanan kinki nöbetlik İsrail'e Livan sohbetlerinin küçük türlügelikini etkan idi. Bunun ornuğa İsrail'e ve Livan başelçilerinin Washington'da Amerika Taşkı İşler Ministerliği de uçuruşup veziret terakiyatını ve İyuni'de asıl kılınan Ramki kilişiminin icra kılınışını muhakeme kılışı mülçerlenmekte. Devletlik haber agentliği NNA'nın haberine asıslanğanda Aun Livan'ın meydanının özgürme geldiğini bildirip çikinip çıkış esirle ve yurt makamından ayrılganlarının kayıtıp gelişi şundakla kayıt kuruş işleri biz işe aşırışkı verdi begen milli prensiplerimizdir dedi. Livan bilen İsrail'e otursdaki bir vasit sohbet Amerika'nın itekçilikide 14. Aprilda Washington'da ötküzülgen yığın bilen başlangan idi. Aldın kıtımlık sohbetlerde uruş doktuş gelişimi İsrail'e'nin çekinişi, çigra meseleleri, esirle ve yokap ketken kişiyle müzakir kılınan idi. Livan bilen İsrail'e 26. yığında Washington'da Amerika'nın vasıtçılığında bir Ramki gelişim imzalığan bulup mezgür gelişim İsrail'e'nin Livan zeminden peydinpey çekinip çıkışını ve İsrail'e güçleri işgal kıyığa rayılığa Livan armiyesinin orulaştırılışını maksat kılıdı. Aksus türü bayanatını nakıl kıyan Amerikalık emeldarının yetişçe King Kıtımlık resmi sohbetinin Oktyabr ayında Rim'de ötküzülüşü mülçerlenmekte. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Fransiyadaki poyiz vakasında kasten buzgunçılık kılınan buluş ihtimallığı tekşürülmekte. Tömür yol liniyası üstünden tepilgan bir parça onluğun kişi yaralanan bu vakanın kasten payda kılınan kılınmağallıkının tekşürülüşü sebep oldu. Fransiyanın garbi şumalda 44 kişi yaralanan ve bir kişi eğer boğan poyiz vakasının kasten buzgunçılık kılınan buluş ihtimallığı üstünden tekşürülü vatkallığı bildirildi. 186 yolcu oturgan mezgür poyiz Cuma günü saat 19:45 ötken etrafında Normandiya rayonundaki Rouen ve Caen şehirleri oturup gidip atkanda relistin çıkıp ketken. Bir sakçı menbesinden bildirişçe tömür yol liniyası üstüde bir tömür partisi baykalgan dinkin mesulla bu vakanın kasten sadır kılınan bir hareket buluş ihtimallığın tekşürüşünün asaslı konuktusu edip karamakta. Кен көлемлік жидді құтқызыш әркетте қанат яйдырылды. Вәқәдін кен көпліген ярланғычыланы құтқызыш планы ішкі кірістірілді. Нәқ мейданға 130 от өчіргіші вә 5 сәхия әтірді вә 80 автомобіл әвәтілді. Ровин шәхір мұпәттіші Себастиен Головайс 44 кішінің ярланғалықыны ұланың арсыда 18 жасты

bir kızın ahvali ağır halette doktorxanaya gelip verilganlığını ilan kıldı. Müfettiş Gülüvayz poiz şoförüne gelip verilgan spirt ve zehirlik çekimlik tekşiş neticesinin menfi çıkkanlığını, yani istimal kınmağanlığını bildirdi. Fransa tümür yol turunu başkurduğun SNGF Resio şirketi ciddi kutkuzuş etiretlerinin bekhater aldığı hizmet kılalışı için liniyedeki buz katlışının toktutulgallıkını ve relislağı birilgen toknun üzültülgellikini tutuldu. Tekşürgücüler VK'nın ehvalini ve nek meydanda tipilgan tümür partisinin tekşürüşünü davamlaştırmakta. Hürmetlik radyonluğçular, Rusya'dan güman kılınıvatkan bir peytte Bulgariya'daki kural zavutuda ikinci kitin partlaş yüzberdi. Bulgariya teftişleri kural ambarlardaki aldınkı partlaşlarını Rusyalık casuslarının katlaşkallık elgürtüsülgen hücumla bilen çetişlik deyip karagan idi. Bulgariya'nın otur kısmıdaki bir kural saklaş zavutuda keçidi meydana gelgen partlaş otapitik sebep oldu. Yerlik metbuatla ve daireyle bunun yakınkı bir neçeptişi de okturu zavutu düzbegen ikinci kıtımlık otapitik elgini bildirdi. Tisarıva, Livada, Yezisi etrafıda yüzbegen otapitide yarlangallarının yokluğu haber kılındı. Yerlik televizyon kanalları tartılgan görünüşlerde yalkullarının keçidiki asmanlı yurtkallığı görüldü. Gabrovo ülke valisi Kristina Sidorova şenbi günü şehirde muhbirlığa bayanat verdi. Bayanatı da nöbette ot zavutun saklaş bazısı dairesi de ot kuyup atıdı. Ot bir ambardan yeni bir ambarga tutuşup atıdı dedi. Yerlik metbuatla ötken ayımı Emko şirketinin başka bir zavutu partlaş yüz verip ot aptığı sebep boğallıkını bir şirket mesulunu belge uçur kasasınıp haber kıldı. Emko şirketi Bulgariyalı kural soğudugiri Emlian Gibriv terpidin başkuruldu. Bulgariya teptişleri Gibriv'nin zavutlarının ilgirimi Rusya casusları terpidin kılınga ucumlarının nişanı boğallıkını ilgir sürmekte. Bulgariya 2024 yılı 2011 yıldın 2021 yılı geçe Ukrayna bilen Grozya'ya eksport kılış için ok doğru saklanan emko kural ambarlarının veren kılınışı bilen çetişliği bağlık sebeplik 6 neper Rusya pukrası üstünün tutuş buyruğu çıkagan idi. Teptişler şu mezgilde Bulgariya'daki partlaşla bilen geri bevgi kılınan 2015 yıldaki zehirleş kasti şundakla 2014 yılı Çek Cumhuriyeti'ndeki ok doğru ambarlarda yüzbegen partlaşla otursa da alakaba dep karışının toluk asası bağlıkını bildirgen idi. Moskova bolsa bu evleşlerini ret kılmakta. Hürmetlik radyonluğçular, Saudi Arabistan şarkı-garip nefit türübü liniyesine Irak'tan kılınan hücum hakkıdı bayanat ilan kıldı. Saudi Arabistan, Irak'tan uçkusuz ayrıplarla bilen şarkı-garip nefit türübü liniyesi hücum kıyallıkını ilan kıldı. Taşkı İşlam Ministerlik terpiden ilan kılınan bayanatta bir neçe uçkusuz ayrıplan bilen nişan kılınan Riyad Medine rayındaki türübü liniyesi peyda boğan buzuluşunun unçaş hizmetlerinin doğumlu şubat kallıkı bildirildi. Hem de Adem yarılmış ve bayrançılık keltürüp çıkagan bu hücumun en küçlük ibarla bilen eyiplengellik tehditlendi. Bayanatta Irak Başministeri Ali Ez-Zeydi'nin öz devletinin Saudi Arabistan'a ve hoşun devletlere kartlığa hücumlarının aldın aldığın tedbirlerini yol koyuşu için Irak hükümetine fırsat verilişin talep kıyallığı kayıt kılındı. Saudi Arabistan'ın bu talepki binaen kaytarmızların beğenmezlikti ve Irak hükümetinin tirişçallıklarını kullanıp kuvvetleşin tallıgallığı eskertilgen bayanatta Saudi Arabistan'ın öz egilik hukukunu, kevpsizlikini, eslerlerini ve pukralarını kogdaş için zorur boğan barlık tedbirlerini kullanış hukukunu saklap kaldıgallıkı tehditlendi. Saudi Arabistan Energiya Ministerliği Şarkı-Garip Nefit Turubbi Liniyası'nın 10. sentabr günü uçkusuz ayırpılarla bilen hücum kuşurgan dinkin tedbir yüzünün takalgallıkını ve hücumda Adem yarılmış ehvalları körülgellikini ilan kıyganıydı. Hürmetlik radyonluğçular, yukarıda haberler aldınlar.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uyghurçinin hörmetlik ihlasmelleri, bazı buraklar baki insanını yıllarının burunki zamanlığa ilip baradı. Donurdun yeni çıkkanlarının burkumu en işindak buraklardın biridir. Tunç gittim nefes ağan, balılık devrinin bir şişki içildi. Sık bir öy, adam köp dostkan, kollarda hemer yuguru vatkan anıla ve akşamını kütü vatkan atala eski kilidi. Çünkü nan pekat Dostkan'a koyulduğun bir hıl yemeklikle emez. O, tıpraqının berkitini, insanın emgikini ve ortaklaşışının ısık mehrini üzüdüm cesirilmesi gönbolu.

Şunlaşkı Türk dünyasında nanının hikayesi pekat aşkanının emez, belki hayatının hikayesidir. Buğdayının tuprakka çüşken tüncü danısının tonurunun otuğuça, hemir yoğrulgan cimcitliktin adem köp doskallarının kuşallıkı geç sozulgan kadimi bir hikaye. Kine undakta dıktınla programınızda bolsun. Türk medeniyetinde dostkan pekat tamak eğildiğen urullu bulup lakınmasın, belki aildik ile cem bulduğun, mehman kütüldüğün, paran ve ortaklış köpüydüğün bir makandır. Nanının ısırap kılınmaslığı, yergi çüşüp ketkende hürmet bilen ilinişi ve mehmanının nansız kaydırılması katarlık enenlerinin asası da nan ve emgek görüstülgen hürmet boludu. Çünkü uruhtun başakka, buğdaydın unga, xemirdin nangıcı boğan ceryan, insan emgeke bilen tuprak berkitinin ortak hikayesidir. Şunlaşkı nan Türk dünyası da pekat bir yemekliklemez, belki emgek, bereket ve ortaklaşının en güçlük simvollardın biridir. Bu medeniyetinin en güzel örneklerden biri Uygurlarda ve Özbekistan'da görülüdü. Doskalladın kembosu bulmaydıgan tonörneni, yani nan, yumalak şekli ve üstündeki çiçeklik, kuyaşlık hem geometriyelik nakşilebilen hüddü yiyiş gibi olduğun bir senet eseridek görünüdü. Tonurunun kızlık tamlarda pişirilgan bu nan temelemez, belki görünüşü bile mu kişilerin zokunu kozgaydı. Özbek medeniyeti de nanga hürmet kılış küçük yaşlardan başlap ügütülüdü. Yergi koymaslık, üstüge desimeslik ve ısrap kınmaslık ehmiyet verildi. Mihmanlı nan ve çay sunuş bolsa, hem bereketinin hem bu dostkanda senin mi ornun ba degen küçlük mihman dostluk enensinin ifadesidir. Kazakistan'ın kendi dalalarda köçmenli hayatının izlerini öz içige ağan xemir tamaklarının birisi de bavarsak kelidi. Yağdı qoyrulduğan küçük xemir parçaları bolup mu hit ve toy daskallarının kembesi bulmaydığının bir kısmı bulup, altın rengi bilen bereket ve köpüyüşünü simvol kılıdı. Kazak doskallarda yemeklikni ortaklaşış ve mehman kütüş bolsa, bozgırının hemkarlık rolünü eksettirdi. Türkmenistan'da çörekle ve tonur nanları xemir yoğuruştun otunu tenkşeşkice evlatma evlatka manatkağın bir aşkana enesi gibi kıllık kılıdı. Azerbaycan'da tonur neni ve lavaş bolup mu çay doskallarının moyun bir kısmı hesaplandı. Nan, pişlak ve çayının emrahlıkı da silingan saddı doskalla uzun paranlığa emrah buludu. Anadolu'da bolsa tonur neni, yofka, bazlama, konak neni ve lavaş katarlık türle okşumalar rayullarının iklimi ve yaşaş usulünü eksettirdi. Bazı rayullarda toy ve yiğitler üçün teyirlendiğen üstü nakşile bilen bizildiğen alaydın Allah olsa bereket ve yakıştileklerini simvol kılıp nanlı huddi hiç gibi olduğun bir senet eserge aylandırdı. Türk dünyası da nan tuğuluştun toygıça, yiğitten sepergeçe ve mehman darçılıktın kündülük doskallağıça hayatına nurgun lehzilerde emrah buludu. Bir parça nanını bölüş, pekat yemeklik dinlemez, belki dostluk, kerindaşlık ve kumullu ortaklaşıştır. Doskanının berkitimi tamaklarının köplükü dinlemez, belki ortaklaşının ıssık mehredin barlık ikilidu. Bazı birkaç şorpa ve birkaç parçadan katlı ziyafette mi köprek mənigi gibi olunu. Bugün nanının teyarlanışı ve doskallarının şekli özgergen bozumu onun mənisi yaşayışında olmaştırmakta. Bir parça nanının içinden fakat un, su ve ot nele emez, belki tuprakını, dehkanının emgikini, yamğurunu, kuyaşını ve evlatma evlat ütküzülgen bilimlerini mi körüvalalayımız. Türk dünyasında nallarının şekilleri ve yasılış usulları özgergen bilen mahiyeti de okşaş bir tuyğu mavcud. Tuprak bergen nimetine ortaklaşış ve emgekke şükür kılış. Şunlaşka nan bereket, emgek, dostluk ve ortaklaşışının ortak simvoludur. Bugün buğdaydın da sınağıcı boğan müsabede nanın Türk dünyası da pekat bir yemeklikle emez, belki emgek, bereket, mehman dostluk ve ortaklaşının simvolik geldikini görüp ottuk.

yaşamak sabır. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Denizin derinliklerinde sessizce ilerleyen bir vasıta düşünün. İnsansız, avtonom ve hedefe fokuslanmış şekilde hareket eden bir vasıta.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsemesiz mektarım tanışar. Bugün 2026 yılının 13. sentyabr yakşembe gün. Siz Trudan Trifir'de Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindeki top şorunu tanıyız. Bizim programı 16 metrelik kıska dolgunun 17.615 kilo kesişliğinden 42 derece gün çıkış yönelişindeki Türksat 4A yerleşimler bilen www.drtdinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinle koşumtasından Voice of Turkey Vod İz Radyo kanalından topşulu. Topşuğumuzun bugünkü çaralışında sınkı haberlerden sen Türkiye Dünyanın Medeni Mirası Programı sıvran kızıklı temalar yazmasını takdim eder misin?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Muriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este Radio Voz de Türkiye.

0: Merhaba, Türkiye'nin Koyu Radyo'dayız.
1: Zboruva glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
3: İt, Türkiye hangi radyoya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

değiliz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.